0: Hani tu böyle bir gün yapmıyor. Artı izlerdiniz.
1: Eleven and copy en route to the Hampshire address.
0: Kaç yıl
1: I copy 97 at the RP address.